wolu go xamni mo fi ne dama amé 40 jours ci sunu biiru yaay la yalla bindu say jaar jaar seen yalla pare na bu yag ngir yalla koy def ci nit yalla itan ku ko neex